0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋别碰袋，俺那黑男家的，就是困难给，就是。
0: 不是，他。
2: 耶耶耶耶耶！
3: 哎呦！Bunlar en işte o. Kerimet buldu.
2: Çay. Çö, yuva bir çay.
4: Çarayt. Bekagay. Dökündeki apayım. Tangirtin. Yerte. Ketip yedi koy. Ay, al kerimeyi ne kalay.
2: Senin canfın, senin zidevdeki maksatın ağanın ceyim beli bu.
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta jürüp barım ha.
2: Şükür ködün келгендер мен еш бир қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
4: Қойшы ағай.
2: Эй.
5: Алдыңа ола.
6: Batra,
7: 哎，你们不是宣传啊？
6: 我吃个辣椒在宣传呀。
8: 这是谁？
6: 那个孙康的小儿子嘛，发财。
9: 多少钱？
8: 20块钱。
9: 啊，20。
8: 好。
10: 爸。
9: 啊。
10: 买瓶仓鼠不？
9: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
10: 那买一个这个不？
9: 嚯，这长到哪年才能长大？
8: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
9: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
10: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
9: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋别碰袋呀，那黑男家的，就是困难给，就是。
0: 这个他，困。
2: Yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y Ağanın zeyin mi bu?
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Osta çürüp varım la.
3: Şükür gödün kildikendirmen hiçbir katısı yok. Eğilin katısı var.
4: Koyşı ağay.
3: Hey.
5: Alınma o la.
6: 我吃个辣椒在全场呀！
7: 这是谁？
5: 那个孙看他小儿子嘛，发财。多少钱？
7: 20块钱。
5: 啊，20。
7: 好。
8: 爸。
5: 啊？
8: 买只仓鼠不？
5: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
5: 不，这长到哪年才能长大？
7: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
5: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈呀，这是宠物，就是用来可爱的。
5: 咱家骆驼不可爱，走。